0: Farkındalığı eseri. Bu eseri. Bu eseri seni yatırı başlıyoruz onun aksinden konuşuyor. Equestrian Granger Street.
1: Bridgeville FCD, police are on scene. They've advised there is oil and coolant leaking after a car's hit a box car.
0: Well, I acknowledge this.